sensizliğim sokağında voltaları atarken hayal gibi bir rüya gibi içimdesinse ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken bir hata gibi bir günah gibi.